0: Sırf kanser için olsa.
1: Sen nasıl?
0: Gün kendi fotoğrafı.
1: If there's 1720, you can disregard.
2: Seventeen seventy to 1720.